0: ben söylüyorum.
1: Good.
0: Boy Young Nora, 3015 to the Blue GMC Terrain, Walmart.
1: Walmart.
0: 4, 1350.